kɔm nyinaa kɔdu ɛwɔ Jesus Christ di bu nti amen yɛfrɛ me evangelist Odro medin ne no opa me a 0243 332 5517 awurade nhyira mo amen